0: Çok özel kampanya, kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004. Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetlerimiz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
1: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 1624 0224 224 1624. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 1624. 0224 224 1624.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
5: Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 3.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin, işkembe, mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinledim.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 4.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı.

0: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi Bursa FM.
1: 105.5

Bursa FM, sağlık. Sağlığınız için bunları sakın yapmayın. Yemekten kalktıktan sonra kemerinizi gevşetmeyin. Çünkü bağırsak düğümlenmesine neden olabilir. Plastik şişeden su içmeyin. Plastik şişeler yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında saldıkları kimyasal maddeler için bir tehdit oluşturur. Soğuk su ile ilaç içmeyin ve ilaç içtiyseniz hemen uzanmayın. Saat 17'den sonra ağır ve yağlı yemekler yemeyin. Yemekten hemen sonra uyumayın çünkü mide ekşimesine neden olur. Fazla çay tüketmek mide bulantısı, baş ağrısı, kansızlık ve kalp çarpıntısına neden olabilir. Fazla muz tüketmek düzensiz kalp ritmine ve kas güçsüzlüğüne neden olur. Geceleri çok su içmeyin. Uyku arasında hiç içmeyin. Uyanıp su içmek ve tekrardan uyumak iç organlarınıza çok zararlıdır. Cep telefonu kullanırken sağ kulağınızı kullanmayın. Çünkü sağ kulak direkt beyni etkiler. Cüzdanınızı arka cebinizde taşımayın. 15 dakikalık kısa bir sürede cüzdanınızın üzerinde oturmak omurganızın kaymasına neden olabilir. Sağlığınız için bunları sakın yapmayın. Bursa FM, sağlık.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63. Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: insanın sesi Bursa FM.
1: Hayırdır be kardeş? Niye daldın? Baksana etrafına, her şey cıvıl cıvıl. Kadınlar, kızlar.
2: Ah be kardeş, ah. Ben de onu düşünüyorum ya. Buradaki kadınlar, kızlar. Bir de doğudaki benim analarım, bacılarım, gelinlerim. Nasıl yaşıyor? Dinle de bak.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 5.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mum var, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
0: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

Bursa'nın sesi. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa'nın sesi Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: Mide asiditesini önlemek için alınan ilaçların kalsiyum emilimini çok azalttığını ve kemikleri zayıflattığını, su aygırının derisinin çok kalın olduğunu ve çoğuna mermi işlemediğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 6.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşil Yayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı.

0: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 7.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.
8: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır
1: Toyota. Reklamları dinlediniz.

Bursa'nın sesi Bursa FM. ...105.5... ...5... Marmara'nın türkü

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 8.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
2: Cosluyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Reklamları dinlediniz.
6: ...105.5...

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır
3: Toyota. Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den işletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63 Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
1: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
6: Bursa FM. Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM. %105.5.

0: Bursa FM.
1: Saat 9.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

acı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şırdan beyin, işkembe mumbar, beylan ve gerdan.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan, onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.
0: %5.5

0: yaşlılık.
1: Hele de yaşlılık.
2: Biliyor muydunuz?
3: Bir alışveriş merkezine giren kadınların %90'ının hemen sağa döndüğünü, fillerin öldükten sonra da dört ayakları üzerinde kalabildiklerini biliyor muydunuz?
2: Biliyor muydunuz?

0: Bursa efendim.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr.

0: yaparız. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 10.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24 0224 224 16 24
1: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
3: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
2: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
3: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
2: Costuyor.
3: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
2: Geliyor kara gözüm, geliyor.
3: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
2: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
4: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
5: Reklamları dinlediniz. 105

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM. Saat 11.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
3: Costuyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza bökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yandı.
0: Bursa FM. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr.

0: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24 0224 224 16 24
1: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
0: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24
2: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
3: Reklamları.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 12.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet muhtarın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtarın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanmıştır.

0: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir puzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63. Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro S ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota. Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinle.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

Nöbetten ve gelinden açmışken bir de Erzurumlu gelin destanını söyleyelim. Erzurumlu gelin deyince Anadolu'nun uçsuz bucaksız çölleri akla gelir. Ya yolu yok, ya pınarı yok, ya doktoru yok veya öğretmeni yoktur Anadolu'nun. Üstelik alnında bir ak yazısı da yoktur Anadolu'nun. O mücevher olan toprak yıllar yılı Anadolu'lu gelinlerle

yoldan gelirken ayağı kayar. Irkılıp düşünce kaderden sayar. İplik düğleyerek günleri sayar. Direklere çivi çakanım,

yıkık avlusuna kasır sererek, körpe yavrusuna göğüs gererek, gündüzleri rüzgarlardan sorarak, gece yıldızlara bakan

kara kaldım. Saçını örmeyi bilmez, sürme aldım, göze sürmeyi bilmez. Çalar sahat aldım, kurmayı bilmez. Horozun sesiyle kakanım, aa.

0: Bursa FM.
1: Saat 13.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen. En çok sevilen, en çok sevilen. En güzel, en güzel. En yeni türküler, türküler. Her zaman bu frekansta. Bu frekansta.

0: Biliyor muydunuz?
1: Doğal hayvan yağının dünyanın en yağlı yiyeceği olduğunu? Gürcistan'da cesede küfretmenin yasalara aykırı olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
4: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota. Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. 105.5.
2: Türküler. Onlar bu toprağın, Anadolu'nun sesidir. Samimidir, sahicidir. Bu toprağın tarihini, seyir hikayesini, halini söyler.
0: Bursa FM. Bursa'nın sesi Bursa FM.

yıkılmazdım sen olaydın. Unutma, yok olmazdım sen olaydın. Tükenmezdim sen olaydın. Sen olaydın, taş olaydın. Baş üstünde tac olaydın.

0: Bursa FM.
1: Saat 14.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyay ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazanç.

0: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Reklamları dinlediniz.

insanın sesi Bursa FM. ...105.5... ...105... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetlerimiz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
6: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 15.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
7: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
0: Reklamları dinlediniz.

105.5. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçli kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.

0: geliyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 16.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi günler diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim, lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
5: Cosluyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav, bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı köyünde. Telefon 0224 386 12 çift 0. 386 12 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
0: 105.5

0: Biliyor muydunuz?
1: Alakargaların banyo yapacak su bulamadığında bir karınca yuvasının üzerine oturduğunu, karıncaların davetsiz misafirlerin üzerine salgıladıkları asidin alakarganın tüylerini temizlediğini ve tüyleri arasında gezen parazitleri öldürdüğünü, saçlarımızda ve tırnaklarımızda hiç sinir bulunmadığını, bu nedenle kesildiklerinde hiç acı duymadığımızı, eski Mısırlıların taştan yapılmış yastıklarda uyuduklarını, kuşların tüyleri elektriği geçirmediği için yıldırım çarpması riski taşımadıklarını, dünyada 2000'e yakın halkın ve 3000'e yakın dilin bulunduğunu, Çinli bir ailenin cenazesine ne kadar çok insan gelirse ailenin o kadar şanslı sayıldığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63. Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
4: Satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
1: Reklamları dinlediniz.
0: %105.5 Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM. Saat 17.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
5: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
4: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
5: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
4: Cosluyor.
5: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
4: Geliyor kara gözüm, geliyor.
5: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
4: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
6: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
0: Reklamları dinlediniz.

İnsanın Sesi Bursa FM. ...105.5... Marmara'nın türkü frekansı.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır.
3: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
4: Çok ses yapıyoruz.
5: Çok ses yapıyoruz.
4: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla. Markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
6: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
4: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
1: Reklamları dinledin.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 18.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.

0: 16 şehirde. 25 Nisan 15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde, konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kulturyolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
1: Costuyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa Efendi.

0: Biliyor muydunuz?
1: Yeryüzünün en sıcak yerinin Afrika'daki El Ezize bölgesi olduğunu ve sıcaklığın gölgede 58 derece olduğunu, deniz kobrasının dünyanın en zehirli yılanı olduğunu, ayaklarımızın haşerelerin en sevdiği uzvumuz olduğunu, uzaya ilk defa 12 Nisan 1961 tarihinde Yuri Gagarin'in uçtuğunu, çekirgenin kulağının dizinde olduğunu, tarih boyu yapılmış savaşların en uzununun İngiltere ile Fransa arasında olduğunu ve bu savaşın 1338-1453 yılları arasında tam 115 sene sürdüğünü biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
4: Şirin Medya Grup 0224 224 1624 0224 224 1624.
5: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun. İşinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Çavdarlı ve toyota.com.tr'de. Bambaşka yere taşır Toyota.
6: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
7: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 1624. 0224 224 1624.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
0: Bursa FM, Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 19.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
5: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
1: Reklamları.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekans.

0: Bursa FM. Saat 20.30.
1: Çorbacı Yüksel Usta iyi akşamlar diler.
0: Bir reklam.
1: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224-16-24. 224-16-24.
1: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı.

0: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
2: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
1: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
2: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
1: Cosluyor.
2: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
1: Geliyor kara gözüm, geliyor.
2: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
1: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
3: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
4: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
7: Bursa FM. Bursa.

0: Biliyor muydunuz?
1: Sivrisineklerin yaydıkları hastalıktan ölen insanların sayısının şimdiye kadar yapılmış tüm savaşlarda ölen insanların sayısından daha fazla olduğunu, bir insanın 7 dakika içerisinde uykuya daldığını, yunusların uyurken daireler çizdiğini, dairenin dışına bakan gözlerini avcıları gözlemek için açık tuttuklarını, belli bir süre sonra yan dönüp aksi yöne daireler çizmeye devam ettiklerini ve diğer gözlerini açtıklarını, çöp bidonu içindeki yemek artıklarının hiç koku vermeden piramit içinde mumyalaştığını, dünyada zeytinyağlılar isimli tek alt mutfağa bizim sahip olduğumuzu, arıların bizim için görünmez olan mor ötesi ışınlarını görebildiklerini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
5: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63. Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 21.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
0: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta, bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Çok ses yapıyoruz.
4: Çok ses yapıyoruz.
2: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
5: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
7: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 22.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533-656-4298.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri. Büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
6: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri Kazancı Köyü.

0: Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
1: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
0: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
1: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
0: Cosluyor.
1: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
0: Geliyor kara gözüm, geliyor.
1: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
0: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
2: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
3: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
4: Bursa FM. Bursa.

0: Bursa FM. Biliyor muydunuz?
1: İstakozların çekirgeler gibi acı hissetmediklerini, Atlantik Okyanusu'nun Pasifik Okyanusu'ndan daha tuzlu olduğunu, Çin'de bulunan panda alanlarında bebek pandaları korkutmamak için çalışanların panda kıyafeti giydiklerini, yetişkin erkek aslanların doğadaki tek düşmanının diğer yetişkin erkek aslanlar olduğunu, Titanic gemisinde bir kişilik biletin 1912 yılında tam 4350 dolar olduğunu, bunun bugünün parasıyla 100 bin dolar ettiğini biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
2: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24. Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
4: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
5: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz 0554 582 9004.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam. Bursa'nın sesi Bursa FM.

0: Bursa FM.
1: Saat 23.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

bacı yüksel ustada. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle. Şuradan beyin işken.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
0: Reklamları dinledim.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.

0: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta, güne lezzetle başla.
1: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
3: Şirin Medya Grup 0224 224 1624 0224 224 1624.
4: Çok ses yapıyoruz.
5: Çok ses yapıyoruz.
4: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 1624. 0224 224 1624.
6: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali bu yıl tam 26 şehirde. 25 Nisan-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve sanatla dolu deneyimler herkesi bir araya getiriyor. Festivallerde konserlerden sergilere, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, atölyelerden geleneksel sanatlara binlerce etkinlik ve lezzet noktası sizi bekliyor. Lezzet noktalarında kısa bir mola verin, festivali doyasıya yaşayın. Ayrıntılı bilgi ve festival takvimine kültüryolufestivali.com adresinden ulaşabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Sevdaları yaşarız, hasretleri çekeriz ve özleriz. Sonra dile gelir, saza dökeriz. Bağlamanın tellerinde, aşığın dilinde, ozanın gönlünde bir Anadolu yangını.
9: Bursa FM. Bursa FM.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

0: Bursa FM.
1: Saat 00:30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyağ ile Katlı Pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri kazan.

0: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
1: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda, Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: biliyor muydunuz?
1: Bir kovanda yaşayan işçi arıların sayısı on binlerle ifade edilirken, sadece bir tane kraliçe bulunduğunu, kraliçenin varlığının arılar için hayati bir öneme sahip olduğunu, çünkü yumurtlayarak koloninin devamını sağladığını. Yurdumuzda orman alanı içerisinde toplam 21.375, orman köylerinde ise 7.095.650 kişinin yaşadığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuştu.

0: Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004. 04.
1: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Yemeği düşünmeyin, hesabı düşünün. Davetliyiz Catering'den. İşletmelere uygun fiyatlı sıcak ve günlük personel yemekleri. Teklif için 0543 278 22 63. Instagram Davetliyiz Catering. Davetliyiz Catering. Lezzet bizden, tasarruf sizden.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
1: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24
4: Reklamları dinlediniz.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

en çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Saat 1.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.

0: Bir reklam. Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
4: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
3: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
4: Tereyağını dökünce domates sosu cosluyor mu?
3: Cosluyor.
4: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
3: Geliyor kara gözüm, geliyor.
4: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
3: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
5: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
2: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
6: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
0: Reklamları dinlediniz.
7: En çok istenen, en çok istenen, en çok sevilen, en çok sevilen, en güzel, en güzel, en yeni türküler, türküler her zaman bu frekansta.

0: Bursa FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
3: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
2: Bursa, yeni lezzetinle tanış. Sabahın ilk ışıklarından itibaren lezzet dolu sofralar sizi bekliyor. Çorbacı Adem Usta açıldı. Sıcak

0: Cacık çorbalar, güveçte kuru fasulye, tereyağlı dana kavurma, Arnavut ciğeri ve nefis kuzu tandır. Adres Güneştepe Mahallesi, 2. Meşe Caddesi numara 27. İletişim 0555 809 2601. Çorbacı Adem Usta. Güne lezzetle başla.
1: Çok ses yapıyoruz.
2: Çok ses yapıyoruz.
1: Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
3: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkilerini yürütecek, düzenli müşteri ziyaretlerinde bulunacak, potansiyel müşteri takibi ve yeni müşteri kazanımını sağlayacak, medya ve reklam satış konusunda yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
1: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24
4: Reklam.

0: Bursa FM. Bir reklam.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
0: Bir reklam.

mi kalmadı? Cahile diyecek söz mü kalmadı? Suskunlar konuşmaz.

içime ses katan türkü yoldaşım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çıldık feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Perdelerde bir nota sus sazım.

0: Bursa FM.
1: Saat 2.30.
2: Çorbacı Yüksel Usta iyi geceler diler.
0: Bir reklam.
2: Her derde deva, bedene şifa çorba Çorbacı Yüksel Usta'da. Kelle paça, ayak paça, kuzu kelle, şırdan, beyin çorbası, işkembe çorbası, kelle söğüş, mumbar, beyran, gerdan. Bursa'daki adresiniz Çorbacı Yüksel Usta. Gökdere metro istasyonu yanı ve Yeşilyayla katlı pazar karşısındayız. 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. İletişim 533 656 42 98.
0: Bir reklam. Bursa FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkese uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
5: Yar bana bir İskender, yar bana bir İskender. Kara gözüm, İskender yiyelim mi?
6: Vay vay vay vay vay. Yiyelim lakin nereden buluruz lezzetli İskender'i acı cavcav? Döneri taze taze kesiliyor mu?
5: Kesiliyor efendim, kesiliyor.
6: Tereyağını dökünce domates sosu costuyor mu?
5: Costuyor.
6: Bol etli İskender hemen geliyor mu?
5: Geliyor kara gözüm, geliyor.
6: Acı cavcav bu nasıl lezzet yahu?
5: Efsanelere yakışır lezzet kara gözüm.
7: Şahin Bey Döner, 11 Eylül Bulvarı, Yıldırım ve 23 Nisan Mahallesi, Nilüfer, Bursa.
8: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın. 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz. 0554 582 9004.
4: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın. Yılın son fırsatını kaçırmayın. Sesiniz her yerde duyulsun. Şirin Medya Grup, Bursa'nın sesi. 0224 224 16 24. 0224 224 16 24.
2: Kalite, lezzet, eşsiz tat. 25 yıldır değişmeyen lezzet Muhtar'ın yeri. Eşsiz Uludağ manzarasıyla yeşillikler içerisindeki tesislerinde serpme zengin köy kahvaltısı, sucuklu yumurta, menemen ve kendi yöresine özel etiyle ızgara çeşitleri. Doğayla iç içe sevdiklerinizle zamanın ve lezzetin keyfini çıkarın. Muhtar'ın yeri, eski İnegöl Bursa yolu üzeri

0: reklamları dinlediniz.
1: Bizim türkülerimiz bazen acıdır, bazen tatlı, bazen neşeli. Yare duyulan sevdadır, özlemdir. Biraz yanık, biraz hoyrat, bir uzun havadır. Birkaç damla yaştır, el ele tutuştur halayda. Birlikte ağlatır da ağıtlarda. Bursa'dan, Bilecik'ten, Eskişehir'den, Yalova'dan, Balıkesir'den, İstanbul'dan, Anadolu'dan. Onlar bizim türkülerimiz. Bursa'nın sesi, Bursa FM.

0: biliyor muydunuz?
1: Işığın güneşten dünyaya ulaşmasının 8 dakika 20 saniye sürdüğünü, ışığın saniyede 30 bin kilometre hızla hareket ettiğini, bir enzimin içinde mikroskobik boyutta yüzden fazla yapı taşının 3 boyutlu bir şekilde birleştiği, insan aklının zorlukla çözebileceği kadar detaylı, kimyasal bir mucize olduğunu ve vücuttaki görevinin tüm işlemleri hızlandırmak olduğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz?

0: Bursa FM. Şimdi reklamlar.
1: İşletmenizi tanıtmak ve marka değerinizi artırmak için herkese ve herkeseye uygun paket seçenekleriyle hedefinize ulaşın, bilinirliğinizi artırın. Bursa'nın en çok dinlenen radyosu olan Bursa FM'e reklam verin, kazançlı çıkın. Bursa'nın sesi Bursa FM. Reklam ve sponsorluk için 224 16 24. 224 16 24.
2: Genel satış stratejileri doğrultusunda belirlenen satış hedeflerini gerçekleştirecek, reklam veren ve ajans ilişkisinde yeterli tecrübeye sahip, reklam projeleri ve satışından sorumlu olacak, ajans müşteri sunum ve toplantılarını gerçekleştirebilecek, ehliyeti olan, aktif araç kullanabilen reklam ve pazarlama müdürü alınacaktır.
1: Şirin Medya Grup 0224 224 16 24 0224 224 16 24
3: Davetliyiz de radyoya özel fırsat. Nişan, kına, mevlüt, doğum günü ve özel davetleriniz için doğru adres davetliyiz. Radyodan aradığınızı söyleyin, %10 özel indirimi yakalayın. Hemen arayın 0543 278 2263. Radyodan duy, davetliyizden kazan.
4: Dikkat dikkat! Site sakinleri, bina yöneticileri ve fabrika sahipleri, büyük yenileme fırsatı başladı. Binalarınız ve fabrikalarınız yepyeni bir görünüme kavuşsun. Dış cephe boya, tadilat ve yenileme işlerinde çok özel kampanya. Kaliteli işçilik, profesyonel ekip ve avantajlı fiyatlar Ekip Boya'da. Binalarınız yenilensin, fabrikalarınız parlasın, yapılarınız değer kazansın. Şimdi Ekip Boya'da yenilik yolda. Kampanyalı fiyatlarımızdan yararlanmak için hemen arayın 0554 582 9004. Tekrar ediyoruz 0554 582 9004.
1: Çok ses yapıyoruz. Çok ses yapıyoruz. Sizi bilmeyen, görmeyen, duymayan kalmasın. Bursa'nın en çok dinlenen radyolarıyla markanızı değerlendirin, sesiniz yankılansın.